0: Asin çirun ahçiki soy ahçik
1: Ay ahçik
0: Arar aşkar duvarı soy ahçik
1: Ay ahçik
0: Asin çirun ahçiki soy ahçik
1: Ay ahçik
0: Arar aşkar duvarı çan ahçik